0: Siz canlı sınıf kalıda mı?
1: Tabii ayı baba. Ten four, the student parking lot. Bravo 53 and 48. Did you want?

0: Ne bakıyorum?
1: Ne gidiyorsun? Ben de alayım.
0: Hayır, pardon. Ne gidiyorsun? Ne de alayım.